Aja 88-628-1902 Modibo Mujoko bi Fatou Sen Dipi Diopol Mang lay contane bu bax dila ñaanal jamm sa pep Serigne Fallou bu mag bi Fatima Salih Khat jere jeuf sama xarit bi borom jurbe